eu te vara, moça. Olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê.